Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: evlisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Vakit çok geç olmadan.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7.

0: Heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala. Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076 bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Alo.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Naber efendim? Ne bitmesi, ne git.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel istikbal.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
3: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna.

vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26

0: Datça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İsa Aras Mersin'de Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda saldırı planlayıp gerçekleştirdi. Bilgisayarında anne, babasını öldürme ve okul saldırısı detaylıca yer aldı. Saldırganın ailesi hakkında dava açıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler 2026 sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapabilecek. Kılavuz tercih sürecinde yol gösterici olacak şekilde hazırlandı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası zaferini tebrik etti ve 2027 zirvesi için davet etti. Meclis Adalet Komisyonu, 18 yaş altı çocuklara yönelik cezaları artıran yasa teklifini kabul etti. Teklif, cinayet ve ağır yaralama suçlarında müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyor. Ailelere yönelik yaptırımlar da güçlendiriliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Arsavev, Galatasaray'ın en golcü ismi 23 yaşındaki forvet Marie Divine Nga Manga'yı transfer ederek kadın futbol takımını güçlendirdi. Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin veda organizasyonu teklifine henüz cevap vermedi. Kırgın olan futbolcu, başkana ve hocaya tepkili, sosyal medyada veda paylaşımı yapmadı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi Anderson Taliska'nın golüyle 1-0 yendi, ancak skor eksik kaldı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bulutlar artacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Amasya'da ise hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin, şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Fafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
4: Hadi gel sen de bu masala.
5: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: dinliyorsunuz.
1: ABD, İran'daki askeri hedeflere saldırarak gerilimi artırdı. İran ise misilleme yaparak ABD üslerini İHA saldırılarıyla vurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi, çatışmalar devam ediyor. ABD bütçe talebinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler 2026 sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapabilecek. Kılavuz, tercih sürecinde yol gösterici olacak şekilde hazırlandı. Sakarya'da bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün düzenlendi. Dernekler, federasyon ve gönüllüler destek vererek gelinlik hayalini gerçekleştirdi. Konvoy, müzik ve takı töreniyle kutlama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2026'da Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor, tedbirli olunmalı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı ve mağdur eden reklamları denetleyerek 149 dosyadan 118'ine durdurma ve para cezası verdi. Kabe kokusu ve %100 vize garantisi reklamları da durduruldu.
2: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Arsavev, Galatasaray'ın en golcü ismi 23 yaşındaki forvet Marie Divine Nga Manga'yı transfer ederek kadın futbol takımını güçlendirdi. Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin veda organizasyonu teklifine henüz cevap vermedi. Kırgın olan futbolcu, başkana ve hocaya tepkili, sosyal medyada veda paylaşımı yapmadı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi Anderson Taliska'nın golüyle 1-0 yendi, ancak skor eksik kaldı.
2: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altın ise 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bulutlar artacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Amasya'da ise hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761. 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215. 0530 036 8215. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Yitip gitsin hayallerim hastane kapılarında. Ardım sıra bir haziran güneşi doğsun. Yapraklar sarsın hele gül beni. Yağmurlar aksın yüzümden, mevsimler geçsin. Unutsun ismim arkadaşlar. Mektuplar kıyıya vursun. Saatler sende dursun. Gülüşün aklımda kalsın. Beni yangınlar sarsın. Bu sevda

0: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği soruşturmasında 5 kişi ifade vermeye çağırdı. Daha önce 28 kişi tutuklandı, 18 şüpheli ceza aldı. Mali suçlar ve örgüt kurma iddialarıyla operasyonlar devam ediyor. Panam uçağı 1952'de denize acil iniş yaptı, 52 kişi hayatını kaybetti. Enkaz 73 yıl sonra gelişmiş sonar ve otonom sualtı aracıyla 2.0 fit derinlikte bulundu, kazanın etkisi havacılık güvenliğini değiştirdi. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen araçlar geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Taksi ve otomobil sürücüleri araçlarını durdurmak için hızlıca el frenini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği soruşturmasını genişleterek Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve diğer ünlülerin ifadelerine başvurdu. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı, tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Iraklı doktor Aliya Şallal Naif, taksi şoförü Enver P. ile ücret farkı nedeniyle tartıştı. Şoför doktoru 500 metre ilerideki sokağa götürüp çantasını aldı. Doktor şikayetçi oldu, polis soruşturma başlattı.
2: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Shane Larkin, Fenerbahçe transferini istikrar ve büyük taraftar kitlesi nedeniyle tercih ettiğini, Anadolu Efes'ten ayrılış sürecini ve sakatlık dönemini anlattı. Fenerbahçe'de Nathan Ake, Gornik Zabze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal riske etmeyerek değiştirdi. İspanya Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid'de binlerce taraftarla kutladı. Kutlamalarda Filistin bayrakları da dalgalandı, coşku büyüktü.
2: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bulutlar artacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sinop'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Amasya'da ise hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
0: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856, 0535 648 1856. Mert Yapı, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38. 0532 394 66 38. Adres 100. Yıl Bulvarı, numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
0: Her ev güzel istikballe. Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.
5: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanına.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özer Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özer Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
2: Hadi gel sen de bu masala.
3: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Sincan'da TUSAŞ'a ait R-44 eğitim helikopteri tarlaya düştü. Kazada emekli albay Yası Özden Bakkal hayatını kaybetti, binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı, ekipler inceleme yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvuracak. Soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. ÖSYM, 2026 YKS'ye katılan okul birincilerine bilgilerini 16'ya kadar kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Eksik veya hatalı bilgileri e-okul sisteminden düzeltmeleri gerekiyor. Süre dolunca değişiklik yapılamayacak. 8 aylık hamile eşine tatlı almak için çıkan AK, 3 şüphelinin saldırısına uğrayarak 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı AK ve eşi hastaneye kaldırıldı, bebek sezaryenle dünyaya geldi, şüphelilerden biri tutuklandı. Meclis Adalet Komisyonu 18 yaş altı çocuklara müebbet hapis cezası getiren yasa teklifini kabul etti. Teklif, cezaları artırarak

0: cinayet ve ağır yaralama suçlarında müebbet hapis uygulanmasını öngörüyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Shane Larkin, Fenerbahçe transferini istikrar ve büyük taraftar kitlesi nedeniyle tercih ettiğini, Anadolu Efes'ten ayrılış sürecini ve sakatlık dönemini anlattı. Fenerbahçe'de Nathan Ake, Gornik Zabze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal riske etmeyerek değiştirdi. İspanya milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid'de binlerce taraftarla kutladı. Kutlamalarda Filistin bayrakları da dalgalandı, coşku büyüktü.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerde hava parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de bulutlar artıyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 29 derece olurken hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak ve hava güneşli geçecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Hafif yağmurlu ve parçalı güneşli bir hava yaşanacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim

0: araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bitti reklamlar.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 80.

0: bitti. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile

0: fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik suçlamalarla soruşturmayı genişleterek Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurdu. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Mahallesi'nde kalbi duran genç yere yığılırken 56 yaşındaki R'ye yardım etmek yerine cebindeki 6000 TL'yi çaldı. Polis güvenlik kamerasıyla tespit edip şüpheliyi tutukladı. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen araçlar geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı ve taksiler durduruldu. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek çerçeve yasa hazırlıklarına tepki gösterdi. Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın dayatmasıyla hazırlandığını savundu ve karşı çıktı. Şişli'de çalışan Iraklı doktor Alya Şallal Naev, taksi ücretindeki fark yüzünden taksi şoförü Enver P. ile tartıştı. Şoför, doktoru 500 metre götürüp çantasını aldı, doktor yardım istedi. Polis müdahale etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e Suudi Arabistan'dan Al Ahli kulübü 40 milyon euro üzerinde teklif yapıyor. Daha önce Como'dan gelen teklif reddedilmişti. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç 120 dakika sürdü, setler çekişmeli geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midiş Tabibi Land karşısında turu geçmek ve Avrupa'da devam etmek istediklerini açıkladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de bulutlar artıyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 29 derece olurken hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak ve hava güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olurken hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 31 dereceye çıkacak ve hafif yağmurlu parçalı güneşli hava etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri.

0: Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
2: Reklamları dinlediniz.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu yine acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş aktığında. Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelinci

0: şu kokardı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi gel sen de bu masala.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076 bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
4: Kimseye değil, sana isyanım. Güzel günlerim

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: de reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 9261. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
3: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra Samsun, 0530 036 82 15, 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
0: Reklamları dinlediniz.

varken haldan anlamayan yari neyleyim? Ben aşkımın

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: Çektim perdesini. Hazırım. Yak beni. Yak beni.
1: Hüzün karası gözlerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama, ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama, aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
0: Hadi gel sen de bu masala. Reklamları dinlediniz.
3: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: terk etti, öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin, şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğa, spor, müzik ve eğlence Kapıkaya'da buluşuyor. 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali ile heyecan yeniden başlıyor. Sen de bu büyük heyecanın bir parçası ol. Buluşma noktası Kapıkaya. 22 ile 26 Temmuz'da görüşmek üzere.
2: Hadi gel sen de bu masala.
3: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
4: Her ev güzel İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Geceler sessiz, geceler sensiz, geceler sensiz.

Varsın olsun sen beni zalim bileyim. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

kendimi bildim bileli, ne kader yüzüne güldü ne de felek. Ne dostum oldu ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.